0: 将继续保持高度警惕，他将继续定期和美国总统特朗普通话。自去年10月加沙停火协议生效以来，以色列多次对加沙实施打击。据统计，自停火以来，已经有约870名巴勒斯坦人在以军的攻击中丧生。阿联酋阿布扎比媒体办公室17号发表声明说，位于宰夫拉地区的巴拉卡核电站外围设施当天遭无人机袭击，发生火灾事故，目前未有相关方承认对袭击负责，阿联酋方面也未指认任何的袭击方。声明称，无人机击中巴拉卡核电站外围一架电力发电机，引发火灾，但是未造成人员伤亡。阿联酋联邦核监管局确认，火灾并未影响核电站的安全，也未影响关键系统的运行准备状态，所有机组目前均正常运行。当地有关部门已采取相关的预算措施。巴拉卡核电站于2020年投入运行，是阿拉伯半岛唯一一座核电站，这也是美以伊战争爆发以来，这一座核电站首次成为袭击的目标。美伊战争僵持不下，土耳其专家分析指出，伊朗当局希望利用当前局势的优势，弥补战争带来的损失。
1: 自美伊首轮谈判无果而终后，尽管双方多次释放愿意再次对话的积极信号，但由于在核心立场和谈判条件上难以达成一致，局势依然陷入僵局。土耳其专员指出，伊朗正试图借助当前局势中的主动地位，弥补此前损失，为未来的安全与利益争取更多保障。
2: 伊朗的taleplerine de bakıldığında büyük bir bedel ödedi, çok ciddi bir zayiat verdi, ama en nihayetinde bu savaşta savaş uzadıkça kazanan tarafta olduğunu düşünen ve Amerika'yı baskıladığını düşünen bir İran var ve bu uğradığı kayıpları bir şekilde kompanse etmek ve bunları bir kazanıma dönüştürme arayışı içerisinde. Dolayısıyla bir daha Amerika'nın kendisine ve İsrail'in müdahale etmesini engelleyecek bir güvenlik düzenlemesi garantisi bunu talep edecektir.
1: 尽管土耳其此前多次呼吁各方通过外交谈判解决问题，但目前土方保持着相对中立的立场。随着伊朗封锁霍尔木兹海峡，加之两国边境相连，土耳其正面临经济与安全层面的双重压力。专家认为，土方未来或将发挥自身地区影响力，推动局势降温，避免战火重燃。
2: İran'a dönük bu saldırının haksız, hukuksuz olduğunu Türkiye düşünüyor ama diğer taraftan İran'ın da körfeze saldırılarının da bir geçerli nedeni olmadığı kanaati içerisinde. Diğer taraftan Hürmüz konusunda bazı kaygıları var Türkiye'nin. Hürmüz konusunda savaş öncesi düzenlemelerin geçerli olmasını istiyor. O da geçiş serbestliğinin olması. İran'ın beklentileriyle çok da uyuşmayan bir pozisyonu var. Ama Türkiye taraflar nezdindeki etki gücünü kullanarak mevcut gerginliğin bir savaşa dönüşmeden diyalog yoluyla çözülmesi noktasında bir pozisyon belirleyecektir.
1: 专家同时分析，虽然美伊双方在各自的立场和谈判条件上互不相让，但是长期战争消耗对双方都不利，因此从整体利益出发，美伊双方在较大程度上依然倾向于保持对话渠道的畅通。方维士米扎提，土耳其伊斯坦布尔报道。
0: 韩国国家安保室市长魏胜洛17日表示，韩美在战时作战指挥权移交问题上正保持沟通，双方在条件和目标问题上分歧不大。魏胜洛表示，对于美方向韩方移交战时作战指挥权的目标时间，双方意见基本一致，并未出现相差5到10年的情况。韩方将于今年下半年编制有关此事项的路线图。而对于韩方是否计划在2029年第一季度前收回战时作战指挥权，魏胜洛表示，本届韩国政府坚持任内尽早收回，预计两国高层将对此进行讨论。而对于驻韩美军战略灵活性的问题，魏胜洛表示，驻韩美军既接受美国总统的指挥，也处于韩国的主权之下。即便美方有意提高驻韩美军的灵活性，也必须在韩方尊重的范围内举行。下一节回来，我们继续关注。美媒称，美国国务院流失大量的外交人员。美情报部门称，古巴拟利用无人机攻击美国。

0: 阿拉伯半岛唯一一座核电站，这也是美以伊战争爆发以来，这一座核电站首次成为袭击的目标。美伊战争僵持不下，土耳其专家分析指出，伊朗当局希望利用当前局势的优势，弥补战争带来的损失。
1: 自美伊首轮谈判无果而终后，尽管双方多次释放愿意再次对话的积极信号，但由于在核心立场和谈判条件上难以达成一致，局势依然陷入僵局。土耳其专员指出，伊朗正试图借助当前局势中的主动地位，弥补此前损失，为未来的安全与利益争取更多保障。
2: İran'ın taleplerine de bakıldığında büyük bir bedel ödedi, çok ciddi bir zayiat verdi ama en nihayetinde bu savaşta, savaş uzadıkça kazanan tarafta olduğunu düşünen ve Amerika'yı baskıladığını düşünen bir İran var. Ve bu uğradığı kayıpları bir şekilde kompanse etmek ve bunları bir kazanıma dönüştürme arayışı içerisinde. Dolayısıyla bir daha Amerika'nın kendisine ve İsrail'in müdahale etmesini engelleyecek bir güvenlik düzenlemesi, garantisi bunu talep edecektir.
1: 尽管土耳其此前多次呼吁各方通过外交谈判解决问题，但目前土方保持着相对中立的立场。随着伊朗封锁霍尔木兹海峡，加之两国边境相连，土耳其正面临经济与安全层面的双重压力。专家认为，土方未来或将发挥自身地区影响力，推动局势降温，避免战火重燃。
2: İran'a dönük bu saldırının haksız, hukuksuz olduğunu Türkiye düşünüyor ama diğer taraftan İran'ın da Körfez'e saldırılarının da bir geçerli nedeni olmadığı kanaati içerisinde. Diğer taraftan Hürmüz konusunda bazı kaygıları var Türkiye'nin. Hürmüz konusunda savaş öncesi düzenlemelerin geçerli olmasını istiyor. O da geçiş serbestliğinin olması. İran'ın beklentileriyle çok da uyuşmayan bir pozisyonu var ama Türkiye taraflar nezdindeki etki gücünü kullanarak mevcut gerginliğin bir savaşa dönüşmeden diyalog yoluyla çözülmesi noktasında bir pozisyon belirleyecektir.
1: 专家同时分析，虽然美伊双方在各自的立场和谈判条件上互不相让，但是长期战争消耗对双方都不利。因此，从整体利益出发，美伊双方在较大程度上依然倾向于保持对话渠道的畅通。方为市面扎提，土耳其伊斯坦布尔报道。
0: 韩国国家安保室市长魏胜洛17日表示，韩美在战时作战指挥权移交问题上正保持沟通，双方在条件和目标问题上分歧不大。魏胜洛表示，对于美方向韩方移交战时作战指挥权的目标时间，双方意见基本一致，并未出现相差5到10年的情况。韩方将于今年下半年编制有关此事项的路线图。而对于韩方是否计划在2029年第一季度前收回战时作战指挥权，魏胜洛表示，本届韩国政府坚持任内尽早收回，预计两国高层将对此进行讨论。而对于驻韩美军战略灵活性的问题，魏胜洛表示，驻韩美军既接受美国总统的指挥，也处于韩国的主权之下。即便美方有意提高驻韩美军的灵活性，也必须在韩方尊重的范围内举行。下一节回来，我们继续关注。美媒称，美国国务院流失大量的外交人员。美情报部门称，古巴拟利用无人机攻击美国。

0: 权与利益争取更多保障。
1: İran'ın taleplerine de bakıldığında büyük bir bedel ödedi, çok ciddi bir zayiat verdi. Ama en nihayetinde bu savaşta, savaş uzadıkça kazanan tarafta olduğunu düşünen ve Amerika'yı baskıladığını düşünen bir İran var. Ve bu uğradığı kayıpları bir şekilde kompanse etmek ve bunları bir kazanıma dönüştürme arayışı içerisinde. Dolayısıyla bir daha Amerika'nın kendisine ve İsrail'in müdahale etmesini engelleyecek bir güvenlik düzenlemesi, garantisi bunu talep edecektir.
0: 尽管土耳其此前多次呼吁各方通过外交谈判解决问题，但目前土方保持着相对中立的立场。随着伊朗封锁霍尔木兹海峡、加之两国边境相连，土耳其正面临经济与安全层面的双重压力。专家认为，土方未来或将发挥自身地区影响力，推动局势降温，避免战火重燃。
1: İran'a dönük bu saldırının haksız, hukuksuz olduğunu Türkiye düşünüyor ama diğer taraftan İran'ın da Körfez'e saldırılarının da bir geçerli nedeni olmadığı kanaati içerisinde. Diğer taraftan Hürmüz konusunda bazı kaygıları var Türkiye'nin. Hürmüz konusunda savaş öncesi düzenlemelerin geçerli olmasını istiyor. O da geçiş serbestliğinin olması. İran'ın beklentileriyle çok da uyuşmayan bir pozisyonu var ama Türkiye taraflar nezdindeki etki gücünü kullanarak gerginliğin, mevcut gerginliğin bir savaşa dönüşmeden diyalog yoluyla çözülmesi noktasında bir pozisyon belirleyecektir.
0: 专家同仁分析，虽然美伊双方在各自的立场和谈判条件上互不相让，但是长期战争消耗对双方都不利。因此，从整体利益出发，美伊双方在较大程度上依然倾向于保持对话渠道的畅通。凤凰卫视米扎提，土耳其伊斯坦布尔报道。
2: 韩国国家安保室市长卫胜洛十七日表示，韩美在战时作战指挥权移交问题上仍保持沟通，双方在条件和目标问题上分歧不大。卫胜洛表示，对于美方向韩方移交战时作战指挥权的目标时间，双方意见基本一致，并未出现相差5到10年的情况。韩方将于今年下半年编制有关此事项的路线图。 而对于韩方是否计划在2029年第一季度前收回战时作战指挥权，卫生洛表示，本届韩国政府坚持任内尽早收回，预计两国高层将对此进行讨论。而对于驻韩美军战略灵活性的问题，卫生洛表示，驻韩美军既接受美国总统的指挥，也处于韩国的主权之下。即便美方有意提高驻韩美军的灵活性，也必须在韩方尊重的范围内进行。 下一节回来，我们继续关注。美媒称，美国国务院流失大量的外交人员。美情报部门称，古巴拟利用无人机攻击美国。

0: 尽管土耳其此前多次呼吁各方通过外交谈判解决问题，但目前土方保持着相对中立的立场。随着伊朗封锁霍尔木兹海峡，加之两国边境相连，土耳其正面临经济与安全层面的双重压力。专家认为，土方未来或将发挥自身地区影响力，推动局势降温，避免战火重燃。
1: İran'a dönük bu saldırının haksız, hukuksuz olduğunu Türkiye düşünüyor ama diğer taraftan İran'ın da Körfez'e saldırılarının da bir geçerli nedeni olmadığı kanaati içerisinde. Diğer taraftan Hürmüz konusunda bazı kaygıları var Türkiye'nin. Hürmüz konusunda savaş öncesi düzenlemelerin geçerli olmasını istiyor. O da geçiş serbestliğinin olması. İran'ın beklentileriyle çok da uyuşmayan bir pozisyonu var. Ama Türkiye taraflar nezdindeki etki gücünü kullanarak mevcut gerginliğin bir savaşa dönüşmeden diyalog yoluyla çözülmesi noktasında bir pozisyon belirleyecektir.
0: 专家同时分析，虽然美伊双方在各自的立场和谈判条件上互不相让，但是长期战争消耗对双方都不利。因此，从整体利益出发，美伊双方在较大程度上依然倾向于保持对话渠道的畅通。方为世面扎提，土耳其伊斯坦布尔报道。
2: 韩国国家安保室室长魏胜洛17日表示，韩美在战时作战指挥权移交问题上正保持沟通，双方在条件和目标问题上分歧不大。魏胜洛表示，对于美方向韩方移交战时作战指挥权的目标时间，双方意见基本一致，并未出现相差5到10年的情况。韩方将于今年下半年编制有关此事项的路线图。而对于韩方是否计划在2029年第一季度前收回战时作战指挥权，魏胜洛表示，本届韩国政府坚持任内尽早收回，预计两国高层将对此进行讨论。而对于驻韩美军战略灵活性的问题，魏胜洛表示，驻韩美军既接受美国总统的指挥，也处于韩国的主权之下。即便美方有意提高驻韩美军的灵活性，也必须在韩方尊重的范围内举行。下一节回来，我们继续关注。美媒称，美国国务院流失大量的外交人员。美情报部门称，古巴拟利用无人机攻击美国。

0: Savaş öncesi düzenlemelerin geçerli olmasını istiyor. O da geçiş serbestliğinin olması. İran'ın beklentileriyle çok da uyuşmayan bir pozisyonu var. Ama Türkiye taraflar nezdindeki etki gücünü kullanarak mevcut gerginliğin bir savaşa dönüşmeden diyalog yoluyla çözülmesi noktasında bir pozisyon belirleyecektir.
1: 专家同仁分析，虽然美伊双方在各自的立场和谈判条件上互不相让，但是长期战争消耗对双方都不利。因此，从整体利益出发，美伊双方在较大程度上依然倾向于保持对话渠道的畅通。凤凰卫视记者查提土耳其伊斯坦布尔报道。韩国国家安保室市长魏胜洛14日表示，韩美在战时作战指挥权移交问题上仍保持沟通，双方在条件和目标问题上分歧不大。 魏胜洛表示，对于美方向韩方移交战时作战指挥权的目标时间，双方意见基本一致，并未出现相差5到10年的情况。韩方将于今年下半年编制有关此事项的路线图，而对于韩方是否计划在2029年第一季度前收回战时作战指挥权，魏胜洛表示，本届韩国政府坚持任内尽早收回，预计两国高层将对此进行讨论。 而对于驻韩美军战略灵活性的问题，魏胜洛表示，驻韩美军既接受美国总统的指挥，也处于韩国的主权之下。即便美方有意提高驻韩美军的灵活性，也必须在韩方尊重的范围内举行。下一节回来，我们继续关注。美媒称，美国国务院流失大量的外交人员。美情报部门称，古巴拟利用无人机攻击美国。

0: 不同部门与中国之间的相关事务与合作。在美国和伊朗战事僵持不下的情况之下，土耳其专家分析认为，伊朗希望利用当前局势的优势来弥补战争带来的损失。自美伊首轮谈判无果而终后，尽管双方多次释放愿意再次对话的积极信号，但由于在核心立场和谈判条件上难以达成一致，局势依然陷入僵局。
1: 土耳其专员指出，伊朗正试图借助当前局势中的主动地位，弥补此前损失，为未来的安全与利益争取更多保障。
2: İran'ın taleplerine de bakıldığında büyük bir bedel ödedi, çok ciddi bir zayiat verdi. Ama en nihayetinde bu savaşta, savaş uzadıkça kazanan tarafta olduğunu düşünen ve Amerika'yı baskıladığını düşünen bir İran var. Ve bu uğradığı kayıpları bir şekilde kompanse etmek ve bunları bir kazanıma dönüştürme arayışı içerisinde. Dolayısıyla bir daha Amerika'nın kendisine ve İsrail'in müdahale etmesini engelleyecek bir güvenlik düzenlemesi, garantisi bunu talep edecektir.
0: 尽管土耳其此前多次呼吁各方通过外交谈判解决问题，但目前土方保持着相对中立的立场。随着伊朗封锁霍尔木兹海峡，加之两国边境相连，土耳其正面临经济与安全层面的双重压力。 专员认为，土方未来或将发挥自身地区影响力，推动局势降温，避免战火重燃。İran'a
2: dönük bu saldırının haksız, hukuksuz olduğunu Türkiye düşünüyor ama diğer taraftan İran'ın da Körfez'e saldırılarının da bir geçerli nedeni olmadığı kanaati içerisinde. Diğer taraftan Hürmüz konusunda bazı kaygıları var Türkiye'nin. Hürmüz konusunda savaş öncesi düzenlemelerin geçerli olmasını istiyor. O da geçiş serbestliğinin olması. İran'ın beklentileriyle çok da uyuşmayan bir pozisyonu var ama Türkiye taraflar nezdindeki etki gücünü kullanarak mevcut gerginliğin bir savaşa dönüşmeden diyalog yoluyla çözülmesi noktasında bir pozisyon belirleyecektir.
0: 专家同仁分析，虽然美伊双方在各自的立场和谈判条件上互不相让，但是长期战争消耗对双方都不利。因此，从整体利益出发，美伊双方在较大程度上依然倾向于保持对话渠道的畅通。凤凰卫视记者扎提，土耳其伊斯坦布尔报道。
3: 尽管以色列与黎巴嫩政府早前达成了停火协议，以色列对黎巴嫩真主党所控制的南部地区袭击未有停止。 以色列十七号对黎南多个城镇发布了强制撤离令，并且发动了空袭。
4: 那同一天，以色列总理内塔尼亚胡证实，以军已经击杀了哈马斯的军事领导人哈达德，并声称以军已经击毙了所有策划2023年10月7号哈马斯袭击以色列事件的主人员。以军十七日继续空袭黎巴嫩南部地区，从黎南城镇奈拜齐耶望过去，可见浓烟升起。 半岛电视台也述，黎巴嫩经济部长比萨特表示，自3月2日以来，以黎冲突升级已使黎巴嫩估计损失高达20亿美元。比萨特指出，战争致使人们失业，农场停产、制造企业关闭以及游客流失，对黎巴嫩经济造成沉重打击。虽然以色列与黎巴嫩在华盛顿推动下早前宣布了延长停火，但停火协议并不包括针对真主党的军事行动。 真主党十七日发表声明，批评黎巴嫩当局与以色列谈判将黎巴嫩带进了死胡同。除了以色列的让步外，不会有任何结果。另外，以色列总理内塔尼亚胡十七日在特别内阁会议上证实，以军在15日对加沙的空袭中击杀了哈马斯的军事领导人哈达德，并声称以军也击毙所有策划10月7日袭击事件的人员。
5: הוא היה בעצם מספר אחד בזרוע הצבאית של החמאס, וזה הזרוע של החמאס, זה החמאס. בעזה הוא חוסל. המחבל הנתעב הזה היה אחראי לרציחתם, לפציעתם, לחטיפתם של אלפי אזרחים ישראלים וגם חיילי צה"ל. הוא השתמש בחטיפה. בשבי של החטופים, הוא השתמש בחטופים כמגן אנושי, והוא כבר איננו.
4: 伊塔尼亚胡又表示，以色列一直在扩大其在加沙地带的控制范围。他指出，现在以色列在加沙的控制面积由过去的50%增至60%，以加强对哈马斯的控制，确保加沙不再对以色列构成威胁。自去年10月加沙停火协议生效以来，以色列多次对加沙实施打击。 据加沙当局统计，自停火以来，已有约870名巴勒斯坦人在以军的攻击中丧生。 此外，以色列政府同日批准了一项计划，将在位于东耶路撒冷的原联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处总部所在地建立新的以色列国防军博物馆、征兵处和国防部长办公室。对此，哈马斯发表声明，强烈谴责以色列政府有关决定，批评此举公然违反国际法，无视联合国及其下属机构的豁免权，并称这是以色列将巴勒斯坦土地犹太化和殖民化计划的一部分。凤凰卫视综合报道。
1: 稍后回来，我们要关注一下美国两架战机在表演时相撞并坠毁，一会儿见。